salat. Hadi gibi bir bira salat. Bana istika. Sana bira fami baby. Baka desika. Baby ne de değil akı destan. My love indeed.